0: Mevrim, mevrim, ben derim ben vadiye kadar bu ölmeyi.
1: Ay, telefon ne mi yan ne de alan? Doğu koyu ki.
0: Hayır, hayır, mevrim, mevrim. Hayır, dışarı giden de ne koyayım mı kağın? Ya kain, kain dasar gayu. Ya kain aku iroi ya. Antai ya kain angkan nanti. The department at the water and sanitation engineering department. Kain aku iroi antai.
1: Sanitation
0: engineering department. Kain aku iroi antai. Ya kain aku iroi kain demise. Ngaya kain aku kan kabar para roy.
1: Ayah,
0: Ayah, esan de ikhaina kiro ya insinia ke ape amata yon tiran ma teroki ke.
1: Eh, anak teroki.
0: Ayah, kan aku amu kata kira yang ngesro yang dek. Ayah, nang dapat I'm going to go to the weekend.